Yıldızlar kıvık yeşnep yeşir şıklar dostlar. Ey de güzeli bugünkü matur günleri bizden şulay mına yeşnep yıldızlar kıvık yanıp utkeri geli dostlar. Bu her barışağızga da hayırlı günler deyip selamlayım bir bütünü güzünü de mikrofonun da min Ramile indi mına utra tiller de beylene başladı dostlar. Şuna göre ey de güzeli rahatlanıp biz kuygan matur jırlarga biye puşılıp şulay kumillikine utkerik. Bu saatte de matur jırlar bilen kimler bizni süyündürürler ey de güzeli korab olik. Ol bulur Bulat Nihmatullin. Şulay uğali bik şevjiri bilen Elmira Süleymanova. Hem indi barlıq jırları bilen bizni kumillerge utip kürgen Vadim Zaharov. Barbarlılar, bar yalgızlar. Elige hem başka jırlarını bizden dolkunlarda iştesiniz kilse dostlar. Ayrılmağız, tınlağız, birge birge rahatlanıp, kungelle utkarik günleri bizden.

Dağların küzden uygan Telgeçleri bütün kiliş Kışın mileş ağaçında

karlı diler, kayılmağan delgeçleri, eşiciller davullarga, nişik şulay birişmedin.